Ez edine Muhammed Havşadıra kumar el ala Ez razıla giyip Hacı kazna vera kumar edik giyip Büyük uçtuna baş giyip Sonda İsa nurar edik giyip Ez ibrat Berdira vera kumar edevran giyip Ez bilu kalu razıla bu deşer alemi ibhavadi iyip Mere mafula ercali e alle kula e gazi

كرو كرمخ سمعي هكاو كرانو

0: Çevkina, dalda zere beri balam zerine Sıngu beri bedene beri balam Bikir uçar kane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri Ez hayran eden yeter
0: Dengi damar çadık ki Halkin o Bebe kutek mekanik anabı Hani sıngu beri

0: ev habita zansı liberi bana lüzeri bi kudu on zonzane mene pane bistu senem le salda meri buçi mene le bada kani keva velene oye oye oye oye oye oye oye oye oye
1: saat hoş be isaber vare
0: le salda meri buçi mene le bada bale çubçine azebe mu kani keva velene eşku haviya kalku alemanu dünyami diru derazın ayşan şanem بله یا منو کلا شاری نه نزیکه نه دوده از ایبه مبله

Zuzane mala babe beri balanıp kerengem Avda kirasını mala babe beri bane tebi avre eşk edip Ye evini edip, ye mal hrabin edip Şivano deve habis Gerdelar berde Tezciyel mi derenge beri bane Tarifaneyi

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slav Uglav despedike.
2: Heyecanu,
3: bu bir yeniden iletim. Sıra vokala heyecanu, gündino, başarino, dani sebep peşte xaveye, li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Beng radio etke mevane, mevane bernameya sıra vokala ve ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi dakazo heviyen ve... پنج روز این هفته ی داشته ی رحیب درونی خواه به برنامه ی سلاو و گلاو در باز بکن.

İçe kodarın inşam güçlü mürüv gelen peri dübeşen. Yani ben karmak bekine nav dü destekada. Destekada yekemin kine eko dema telefonu havan alır mı telefonu letke hama cav verdikin hama dıfırın. Yani zu be zu zu zindiydi ben radmen serik peyin khuay. Hene ekdin hene beş ekdin hene jvan mürüvan çavanın eko yani motor evan çava verdi be yani hatta ama çok kafş yer be hatta çay anko kahve ki nüşi can ne ke yani evden şimdi aslında ki yani yani şevi seribe ninen ona kaza be kesekire bağ var yani ona kaza ta ne gibi jber ve gel o ikisi kutu namı kadar getici ki yani ki can destekeyi yani ve ani anko ve ani yani ve ani eko kesek ko alırma telefonu aman letra ve ki fifi ko çavı ko vet ki aman dıfırete serkar anko ve ki men کو حتی از قهوه خواه نخوام نه خواستم به کسی کریه با اخوام مینه اگده بشم ها اونجا کی جان حالینه کی جان بشن کی جان دست کن و فهم کنه و فهم نگه فیفی تا فهم کنه چگو فیفی دو ما فهم کنه ادبه ویش فهم کنه با یا فیفی فهم کنه با دبه ویش فهم کنه با کمه چگو تی سن سره و سر چابه من İca 05 sada siyodu. Çar sada haçtı evine hafta. Çar biste çar biste çar saatte ve kiriyem için sıranki gohdar. Kenem ve ved gelen. Kerem ken. Gohdar ken goşları delali.

0: İce godarın ece dengiz jiri naz ame godarken pişi dengiz jiri naz kajbi dengiz jiri naz gela gela ki hezken pişi bir mistrana ki taybe jibu jiri naz tanı o hemen zarukken valatime diko keremken jiri naz o pişi bir setran
1: Bestane hatine hatine. I put the question slow low. Let's go back.

Bale gotan enerji silav haskirin engdin şiberet. Ya iro nisam çima bqas enerji zafa be hanek demem yani. İro khoşa. Enerji li kudate asmen zam yani matmayım ma. Çiçerem qas enerji ek zeyde mütüne bir nizam. Belki kez barım iro seri sebe kahve ekden ama gotan kahve medin kahveya veng radyoya ve khote enerjiye ta khortir be. Yani mish ve kham mish buna balbalism ma. Balbalism. Keke amza peyamışan diye jimere İnsan diye roj ben silahı gulab keko silah pipi Sıran jimere lehe bila Je şakro be Bay bay Keke amza şakro be bay bay Bay bay tamam bay bay Ama şakro tamam sesere mi ama Je şakro be Bay bay mı faham nekir yani Em ver kha para tandım akı Kuş kurdiş Naj bay bay Bye bye, keke. Sen seviyorum. Sen çabuk.

Ece godare neca belkam için sıtranı ki godar biken şu sıranı ku khastı bin emi em hene em liverin amel liverji bimine var hası goşları neca ez sıraba ki düştüm şu bu havala serde ku her o şu khajı kusarı berbe şemrek edice cibu kar o her tümme godar ke sesere miser çabı min tu her hebi havala serde godar neca için sıranı ki godar ken ce kom arasak taybet bila diyari cibu havala serde var kerem ken godar biken godar emi heja benen kukadır bilend pişti bi reklam emetin pişti reklam emetin.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Baroze, un her hemen gösteri delali hezmer edebileceğim gala gala ki gringe. Bıra her tüm cem ve hebe hezmer'e veng radyoya. 0500'a siyodu, 400'a haçta yöne, hafta 3'a, 24'a, 24'a, 24'a, 24'a vekir ya unutkarım peyemi kha gota nerin. Geliyo gazında eğer hemen unutkarım bişinem, rekhne mekhneji hemen bişinem, hizmet bana var. Hazır. 24'a vekir ya. Her fifi. Eri.

Çekem zeci Nisan diye tane kurtiş. Yani Nisan bu bay bay. Mago kekem ze bay bay edi ne edi. Kekem ze bay bay çiye. Eviş Nisan tane kurtiş. Velhasıl gushayı derali. Keki pastur jmesrana khastı bu raşik. Emde çın gohdarken jı Yahya. Keracan hunji gohdar bikenem vedgeren. Gohdar. Khoş gohdarin. Heja u delal.

Yani godari neyse gösteri de yani izberi de godine bav piste le dayik her tişte brasti ji dayik tişte gela gela ki. Piroz hem sıra bu hadise dışın bu hamun dayik kemeyin kahraman.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

تر و کمخ سمدن هکا و کخان و

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Sur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Sevkina, zazna zere beri banam serine Şengu beri bedene beri banam Bicil uçar kane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri El hayran eden yeter
0: İngi damar çadıkçe Halkin o Bebe kutek mekanik anabe Hani şengu beri

Zuzane mala babe beri balanıp kerengem Avda kirasını mala babe beri bane Tebi avre eşk edip Ye evini edip Ye malkıra bin edip Şivano deve kabiz Gerzelav berde Tezriyel mi derenge beri bane Tarifaneyi

0: Erman man poçere Me dil gir fitle Ta dil gir fitle Aynı kedami khamle Koziyam yara khub deta Koziyam dosta khub deta Lisar bakhti awle Le amman amman amman amman Amman man poçere
1: Man amman kuçere Amman amman kuçere Tıpkulana kembere Tıpkulana kembere Vakti

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde Dost Sohbet

0: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi Kolana Hazreti Süleyman Canı ciger ocak başı Jibo kesin ku tamade ve gazanın Jibo amedi
0: Reklamları dinlediniz
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile dün İmralı Adası'nda 5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. Toplumun farklı kesimleri sürece güçlü destek verirse devletin adım atmak zorunda kalacağını belirten Eren Keskin, çözümün demokratik anayasa, kimliklerin tanınması, uluslararası sözleşmelerin kararlarına uyulması ve infaz yasasında kapsamlı değişikliklerle olabileceğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa taslağına dair gerçekleştireceği görüşmeler kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Engelli Web Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabının 5651 sayılı kanun maddesi kapsamında erişime engellediğini duyurdu. DEM Parti milletvekilleri Beritan Güneş Altın ve Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Borosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukatlarıyla Diyarbakır Çocuk Cezaevine yaptıkları ziyaret sonrası çocukların daha fazla zorbalandıkları bir gerçeklikle karşılaştık dedi. Siverek'te Atatürk Barajı göletine giren 12 ve 15 yaşındaki kız kardeşler boğularak yaşamını yitirdi. Siirt eski belediye başkan yardımcısı Feremez Kaya'nın babası Abdullahim Kaya 2025 yılında tahliye olduktan sonra uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gülistan doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda birçok kente yapılan ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ın Merkez Dicle Mahallesi'nde yaşayan Gülçin Özcan şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bir binanın 6. katından düştüğü iddia edilen Gülçin Özcan'ın intihara sürüklendiği öne sürüldü. Karlova'da 16 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Kanireş Doğa ve Kültür Festivali için doğamızı ve kültürümüzü talan edenlere gücümüzü gösterelim denilerek çağrı yapıldı. Her gün yüzlerce ziyaretçi ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü koruma altında olmasına rağmen çevre kirliliği ve doğaya salınan çok sayıda atık madde ile kirletiliyor. Gımgım'daki jest nöbetine dayanışma ziyaretinde bulunan sanatçı Mikail Aslan, planlanan projelerin yüzyıllık insansızlaştırma politikasının devamı olduğunu belirterek sanatçılara destek çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Piran ilçesine bağlı Kırsal Bızdıman mahallesindeki halk İskenderun Demir ve Çelik AŞ tarafından 2500 dönümlük ormanlık alana yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali projesine tepkili. Projeyle yaşam alanlarının talan edileceğini belirten köylüler, Kral Kızı Barajı ve Dicle Barajı'nın kurulmasıyla tarım arazilerinin büyük kısmının sular altında kaldığını, şimdi de GES ile hayvancılığın bitirileceğini söyledi. Karadeniz Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun yaşamı, Kazım Koyuncu Yarım Kalan filmiyle ilk kez beyaz perdeye taşınıyor. Çekimlerine Ağustos'ta İstanbul ve Doğu Karadeniz'de başlanması planlanan projenin 1 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ülkede devam eden Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 930'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre salgın kapsamında şimdiye kadar 2344 vaka doğrulandı. Bakanlık en ağır tablonun güvenlik sorunlarının yoğun olduğu Ituri eyaletinde yaşandığını, salgının doğudaki 5 eyalette yayıldığını bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Açıklamada bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırısı başlattı denildi. Açıklamada saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğine yönelik tehdidini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. Fransa'da 7 ayda yaklaşık 40 bin hektarlık alan yangınlarla küle dönerken İspanya'da ise yangın 26 bin hektara yayıldı ve 28 yerleşim yeri tahliye edildi. Afganistan'ın Nuristan bölgesinde şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Nasır 2 operasyonunun 24. dalgası kapsamında Bahreyn ve Küveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 32 derece, Şırnak 40 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 31 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 36 derece. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Reklamlar. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wang.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanê neyan verneşmadê. Endamê heyeti İmradî Partiya Demî Pervin Buldan, Mithat Sancar û Özgür Faik Erol, li Zerî Grava İmradî'de Abdullah Öcalan'ı reyde pevîneşî ku 5 saatan vraştî. Heyet dimay pevîneşî Grava İmradî ra agirayî. Eren Keskin, Diyarkert Eke Cimatira 5-i Ciyayı Paşta İşik Hizdar Bedi Prosesi, Do Devlete Mecbur Bumanoke Gaman Berzo, Uvatke Çare Bedesturi Bengehin E Demokratik, Naskerdişi Nastamayan, Cardişi Kararani Peymanane Miyane Teviyan, Uvurna İşi Hirayane, Kanuni İnfazide Beno. Sereki Meclisi Numan Kurtulmuş, Çarçova Pivine Şanike Derhak-ı Taslak-ı Kanuni Çarçova'da, Pivine Şan Bikero, Do Kemal Kılıçdaroğlu Reyde Bero Tehet. Engeli ve bir aşkeraker çarçoya cigera işeke vera komele ahbabi yeni domda işte hesabi x'i 9 milyon takip kerane hünermend urona yehi komele haluk leventke amete piştiş çarçoya madde heşt ayı kanuni 5000 şesi pancasu yevne de amev aztenkerdiş. Parlamentera Partiya Demî Beritan Güneş Altın U Nevroz Uysal Aslan Avukatani Merkezi Hakani Tutani Baruya Amedi Reyde Ziyareti Zindani Tutani Amedi Kerdi Uduma Ravati Marazti Rastik Amike Tuti Tede Tevzide Yeni Tada Kerdiş. Sevrek'te Duvayi Due Supanje Sarayke Kevti Goleke Barajı Atatürk'i Bıxanık Nayış Dünyaya Kubeden Nayı. Hedkari Sereki Şaradarya Sirtikani Feremez Kaya Babi Ey Abdullah Alim Kaya Ke Dehazor Vistu Pancını da Ahmet Ahliye Kerdiş Dımaynevi İşe Granı Ke Tekoşin Kerdine Dünyaya Xubeden Naye. Çarçoya Cigera İşi Gülistan Dokude Bir Talimatani Serdozgeri Komare Erzurumi Udersimi Xeyli Bajarande Panceskesi Despent Bi. Daha Dicle'ye merkezi Şırnakı'da Gülçin Özcan Bahavayı Kubbül Şekli Neye Xobeden Naye. Ameydiya Kerdiş Gülçin Özcan'a Katı Şişne'yi Binara Kevta Kaşi İntihari Ameya Kerdiş. Kanireş'te Seba Festivala Xoza U Kültürya Kanireş'e Doşiye Sarandıma Biri Organize Kerdiş. Bıvatışı Yeke Xoza U Kültürya Matavankeni Ma İnare Hezi Xobu Mojni Bengdayış Kerdi. Gola Nemrut Krateriya ke her roj meymanya biseyine ziyaret keran kena u peva ke bine pavutişi de yazi bilişinya derudori u gohumara zede madde yeştişi ke erzeni hoza yena alışım kerdiş. Hünermed Mikail Aslani ziyareti paşti da işi nobeta jesya gımgımiri kerd u vatke proje plan biyayı devami politikası saranya be merdim kerdişya u vengda işi paşti da işi hünermendani kerd. Donuşta Ogetaha Bızdımanya Kazaya Piranya Amedi'de Hemveri Proje Santrali Hezirojeyke Şirketi Asın U Polay İskenduruni Plankenu Varek Daristaniye Bıgırdiye De Hazar U Pansi Dekari Saru Avan Bikero Devcan Diyar Kertke Docayi İnani Cüye Bine Projeyi Veran Bıbo İnan Dazana İşke Dımay Avan Kerdişe Avbendi Kral Kızı U Dicle'yi Beşik Bil Eziyani İnani Ramtişi Hurabine Avedemendibi Uvati Kenikazi do bi sebebi santrale enerji roje ve kerdişe hayvanan bi tamamı ortara vurzu. Fermandariya merkezi deyayı aşkera kert vera İrani Pelin evi herişanday despe kerdiş, aşkere dame vatış, euro bi talimatı serfermandari hezani deyayı vera İrani de herişi havayı neveyi day despe kerdiş. Aşkere de ame ifade kerdiş, armancı herişan, tehdit İrani vera seri keştiyani bazırganiye boğazı hürmüzi tevzede zayıf kerdişo. Artışa muhafızı şoruşu İran'ı aşkara kert, çarçıya peyde vistu çarneyi operasyonu Nasır Dide vera armancı ilişkili deyayı Bahir'in u kuvveti de büfüze u İHA'yan heriş kerdi. Goştari Azizi Mame Peyne haberanı hu bimane veşide.
1: Radyo Veng

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Neyin reklam kazandırır? Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: لگونده کلی یه سر به نفچه فرقین آمده و جوانه که به نوی مجنون دمیر ده کانال آوه یا دسه ایه ده خنقی. بر همین بخچه باجاری یه کومینا جنان آ الغنیه کو حتبون چاندن حتن چنین بر همین کو جهیلا جنان به حتن چنین ده راست راست به این ناو به انکاران و بگیجن ولاتیان. رژیم ایرانی جزای 6 سال گرتیگه 4 سال سرگن کرنا باجار نیکشر یه سیستان بروجستان و 62 قمچیان لدو جنین چالاکوان این کرد بری. لگوری مدیای اسرائیل ارتش امریکای آمده کاریان دکه کو دروژین پیشته چرچوه ایریشین خوی ندیج ایرانی برفره بکه و لبنده بریار داوی یا سروک امریکای دانل ترامپه. ام گهیشتن داویا نوچه ین خواه بمینن دخوشیه ده.
1: ریکلاملار
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi

yıllardır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
7: No, Veng, Venge Schmau.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. İmralı heyeti üzerinden açıklama yapan Abdullah Öcalan, yasal düzenlemelerle Kürt-Türk İttifakı'nın hukuki güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirterek, demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür, negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa gündemiyle yaptığı ziyaretler kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. İlk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile buluştu. Görüşmede çerçeve yasa taslağının içeriği ve taslağın yasalaşma sürecinin ele alınması bekleniyor. Özgür Özel Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Destek amacıyla 80 milletvekilinin katıldığı toplantıda veda konuşması yapan Özel, "Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız." dedi. Özel daha sonra her zaman yaptığı grup konuşmalarının dışında bir konuşma yapacağını söyleyerek, "Doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz." dedi. Özgür Özel'in bugün meclisteki grup toplantısında milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde yeni oluşumun adının Yeni Parti olacağı konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde yeni bir öneri gelmediği sürece ismin büyük ölçüde netleştiği iddia ediliyor. Yeni partiye 86 milletvekilinin kurucu olması beklenirken Yeni Parti isminin alındığı ve yarın 11'de mutlak butlan kararından önceki MHK üyeleriyle kuruluş dilekçesinin verileceği belirtiliyor. Van Serav'da İran'ın Federe Kürdistan ve Rojalat'a dönük saldırılarını protesto eden Kürt Kadınlar Birliği platformu, Kürtlere yönelik tüm baskıcı politikaların tek çözümünün Kürt halkının birlik ve dayanışması olduğunu söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Serhat Eren, Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alınan ve ardından karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in durumunu Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi olan Tamura Masami'ye gönderdiği mektup ile sordu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle itibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığına dair açıklama yaptı. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, sanal medya platformu X üzerinden "gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Uludağ'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken nerede gözaltına alındığına dair bir bilgi de elde edilemedi. Sakarya Feriz Dikinoğlu hapishanesinde tutulan Murat Şerbetçi'nin annesi İlknur Sinmiş, oğlunun hastalığına tanı konulmadan ilaç verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Hefsel Bahçeleri'nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Mecliste adli sürece dahil edilen çocuklara ilişkin yasal düzenlemeye dair Ahmet Çocuk Hakları Ağı Ahmet'ten, Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı Van'dan ve Çocuklar İçin Barış İnisiyatifi İstanbul'da basın toplantıları düzenlediler. Yapılan ortak açıklamada çocuklara karşı cezalandırmayı değil, önlemeyi, onarmayı, eşitliği ve birlikte yaşamı güçlendirme esas alınmalı denildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devam eden yangını söndürülmesi için müdahale sürüyor. Ordu Ulubey'de bentonit madeni işleten MCL şirketi yargı kararıyla faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İmza kampanyası yürüten halk konuyu yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Suriye'nin kıyı bölgesinde son aylarda kadınların kaybolduğuna ilişkin ihbarlar artıyor. Suriye'nin Laskiye bölgesinde Laskiye Üniversitesi'ne sınava gitmek üzere yola çıkan iki üniversite öğrencisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ailelerin bilgi almak amacıyla üniversiteye gitmelerine rağmen içeri alınmadığını, genç kadınların telefonlarına ise doğru yolu seçtiniz ifadelerinin yer aldığı belirsiz mesajlar gönderildiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi 28 Şubat 8 Nisan tarihleri arasındaki 40 günlük savaş sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı parçalamaya yönelik bir plan yürüttüğünü öne sürerek Federe Kürdistan bölgesi ve Türkiye'deki yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Macara medya için hazırlanan Savaşın Hikayesi 2 programının 20. bölümüne konuk olan Araghchi, savaşın 4. gününde Trump'ın Federe Kürdistan bölgesindeki yöneticilerle ayrı ayrı görüştüğünü belirterek ABD'nin bölgeye silah gönderdiğine ilişkin açıklamaları üzerine Irak ve Türkiye'deki yetkilileri aradığını söyledi. Barzani ve Talabani'nin yanı sıra Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktaran Araghchi şunları söyledi. Onları arayarak Irak topraklarından bize yönelik en küçük bir tehdit gelmesi halinde karşılık vereceğimizi bildirdim. Irak ve bölge yetkilileri durumu kontrol altında tutacaklarını ve herhangi bir harekete izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye'de bu süreçte iyi bir rol oynadı dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

bikarim te Radyo Veng.

0: çeşi ne hesten o Endi be Be adır kılı kimi Mubet hılı kimi Demu devran edina Qiyar o qem edina vla kimi Endi be
1: Venge şuma

چمه عمودی

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. İmralı heyeti üzerinden açıklama yapan Abdullah Öcalan, yasal düzenlemelerle Kürt-Türk İttifakı'nın hukuki güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirterek, demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür, negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa gündemiyle yaptığı ziyaretler kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. İlk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile buluştu. Görüşmede çerçeve yasa taslağının içeriği ve taslağın yasalaşma sürecinin ele alınması bekleniyor. Özgür Özel Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Destek amacıyla 80 milletvekilinin katıldığı toplantıda veda konuşması yapan Özel, "Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız." dedi. Özel daha sonra her zaman yaptığı grup konuşmalarının dışında bir konuşma yapacağını söyleyerek, "Doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz." dedi. Özgür Özel'in bugün meclisteki grup toplantısında milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde yeni oluşumun adının yeni parti olacağı konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde yeni bir öneri gelmediği sürece ismin büyük ölçüde netleştiği iddia ediliyor. Yeni partiye 86 milletvekilinin kurucu olması beklenirken yeni parti isminin alındığı ve yarın 11'de mutlak butlan kararından önceki MHK üyeleriyle kuruluş dilekçesinin verileceği belirtiliyor. Van Serav'da İran'ın Federe Kürdistan ve Rojalat'a dönük saldırılarını protesto eden Kürt Kadınlar Birliği platformu, Kürtlere yönelik tüm baskıcı politikaların tek çözümünün Kürt halkının birlik ve dayanışması olduğunu söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Serhat Eren, Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alınan ve ardından karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in durumunu Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi olan Tamura Masami'ye gönderdiği mektup ile sordu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle itibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığına dair açıklama yaptı. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, sanal medya platformu X üzerinden "gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Uludağ'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken nerede gözaltına alındığına dair bir bilgi de elde edilemedi. Sakarya Feriz Zikinoğlu hapishanesinde tutulan Murat Şerbetçi'nin annesi İlknur Sinmiş, oğlunun hastalığına tanı konulmadan ilaç verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Hefsel Bahçeleri'nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Mecliste adli sürece dahil edilen çocuklara ilişkin yasal düzenlemeye dair Ahmet Çocuk Hakları Ağı Ahmet'ten, Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı Van'dan ve Çocuklar İçin Barış İnisiyatifi İstanbul'da basın toplantıları düzenlediler. Yapılan ortak açıklamada çocuklara karşı cezalandırmayı değil, önlemeyi, onarmayı, eşitliği ve birlikte yaşamı güçlendirme esas alınmalı denildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devam eden yangını söndürülmesi için müdahale sürüyor. Ordu Ulubey'de bentonit madeni işleten MCL şirketi yargı kararıyla faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İmza kampanyası yürüten halk konuyu yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Suriye'nin kıyı bölgesinde son aylarda kadınların kaybolduğuna ilişkin ihbarlar artıyor. Suriye'nin Lazkiye bölgesinde Lazkiye Üniversitesi'ne sınava gitmek üzere yola çıkan iki üniversite öğrencisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ailelerin bilgi almak amacıyla üniversiteye gitmelerine rağmen içeri alınmadığını, genç kadınların telefonlarına ise doğru yolu seçtiniz ifadelerinin yer aldığı belirsiz mesajlar gönderildiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi 28 Şubat 8 Nisan tarihleri arasındaki 40 günlük savaş sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı parçalamaya yönelik bir plan yürüttüğünü öne sürerek Federe Kürdistan bölgesi ve Türkiye'deki yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Macara medya için hazırlanan Savaşın Hikayesi 2 programının 20. bölümüne konuk olan Araghchi, savaşın 4. gününde Trump'ın Federe Kürdistan bölgesindeki yöneticilerle ayrı ayrı görüştüğünü belirterek ABD'nin bölgeye silah gönderdiğine ilişkin açıklamaları üzerine Irak ve Türkiye'deki yetkilileri aradığını söyledi. Barzani ve Talabani'nin yanı sıra Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktaran Araghchi şunları söyledi. Onları arayarak Irak topraklarından bize yönelik en küçük bir tehdit gelmesi halinde karşılık vereceğimizi bildirdim. Irak ve bölge yetkilileri durumu kontrol altında tutacaklarını ve herhangi bir harekete izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye bu süreçte iyi bir rol oynadı dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her vuha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamah deve gazanın, jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

dağılır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: parça. Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Mavit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

yaşlarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az.

Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim

aşk gibiyiz. Hiç kimsenizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibiyiz. Bak hiç kimsenizin kinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği. Zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.